Başım gözüm buraya mutlaka gelir. Burası Kemal'in evi, oğlumun evi. En çok giydiği ayakkabıyı vermeye ihtiyaç duydum ama ilk verdiğimde gerçekten çok öyle bir yüreğimden sanki bir parça kopmuş gibi hissettim. Bir eşyadan kopmak çok zor. Ama sonra bunu burada görünce, ayakkabıyı gördükten sonra evet, yerim burasıymış dedim.

Vurulunca köprüde kalmıştı motosikletim. Defalarca taranmıştı. Taburcu olduktan sonra bir müze yapılacağı ve onu müzede sergilemek istediklerini söylediler. Ben de neden olmasın dedim. Uzun uzun o geceyi anlatmak mümkün ama o gecenin en çarpıcı sözünü o söylüyor aslında.

0: hareketliliğin olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu yaşananların sebebi ne?
2: Herkes evlerine diyor.

0: 15 Temmuz 2016 günü benim hayatımın dönüm noktasıydı. Darbeci askerler köprünün bir tarafını kapatmıştı. Anadolu yakasından gelen insanlar onlara yaklaşarak onları vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Beşiktaş'tan geldim ben, yolu kapattım, bir şeridini kapattım. Arkamdan gelen insanlara dedim ki, yani biz zaten Anadolu tarafında gelenler var. Biz de bu taraftan onları vazgeçirelim ki kimseye bir şey olmasın.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üstündeyiz hala. Askerler de bekliyor, biz de bekliyoruz bakalım. Yani bunların yaptıkları da iş değil. Biz bu devleti bırakmayız kimseye baba.
2: Bak binlerce insan geliyor, binlerce.
3: Derdiniz yetmeyecek, derdiniz.
2: Eğer benim cesedim buraya giderse binlerce insan sana hesap soracak.
0: Bir bayrak aldım elime, en öne geçtim. Yani o bayrağı almamın sebebi, bayrağı gördüklerinde ateş etmezler ve kimse ölmez. O sebeple o bayrağı almıştım. Orada herkes bir ve bütündü. Beraber orada bir dayanışmayı sergiledik. Onları vazgeçirmeye çalışıyorduk sürekli. Onlar bize ne kadar işte geri dönün, gidin yoksa vururuz deseler de geri dönemezdik. Bizi ilk taradılar. Biz geri çekildik tabii ki. Yaralananlar, şehit olanlar oldu. Biz tekrar onlara işte vazgeçmeleri konusunda söylemlerde bulunduk. Bu olay 5-6 sefer böyle tekrarlandı.
3: Darbin bitecek, darbin bitecek.
4: Vuruldu, vuruldu. Evet, vurulmuş.
0: 6.30'da vurulduğumda ben emekleyerek motoruma gitmeye çalışıyordum. O esnada kendimi tankın oradaki askerlere karşı koruyordum. Ve ne yazık ki özellikle hedef alındım ve vuruldum.
5: Kemal saat 5 civarlarında evden çıkmıştı. Koşu yolunda arkadaşları her zaman oturduğu kafede oturuyorlardı. Bir süre sonra yine tabii ki artık Ankara'da bombalamalar olmaya başlayınca, köprüde farklı işte şeyler görmeye başlayınca zaten direkt Kemal'i ben aradım. Aradığımda zaten yolu yani köprüye yaklaşmıştı. Sesleri geliyordu. Ben o zaman tabii ki anne olarak oğlum sakın gitme, ne olur geri gel diye yalvarcasına söyledim. Anne dedi, burası senin bildiğin bir yer değil dedi. Ben gidiyorum ve gelmeyeceğim dedi. En son konuşmamız buydu. Ateş edilmeye başlayınca dur emrine askerler bağırmış durun diye. Benim oğlum durmamış, askere doğru koşmuş. O askere doğru koşarken zaten yukarıya falan ateş edilmiyor. Tek kurşunla kalbinin altından vuruluyor yani. Sonra Kemal'in vurulduğuna dahil eşime bir haber geliyor. Plastik mermiyle vurulduğuna söylüyor eşim bana. Eşime de öyle söylemişler. Hastaneye gittiğinde zaten kalbi durmuştu. Doktorun söylemiyle masaj yaptık dedi ama zaten hastayı kaybettiğini söyledi. Evet, bu gece çok zor bir geceydi.
0: Vurulduğumu hissettim ve ayağımı şöyle bir oynattım.

0: oynadığını görünce ben iyileşir, işime geri dönerim diye düşündüm. Onlar 7.45 gibi teslim olduklarında o zamana kadar köprünün ayağının içine girdim, saklandım. İşte oradaki bulunan insanlar tampon yaptılar, işte turnike yaptılar, ayağımı yukarı kaldılar, bilincim kaybolmasın, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye yardımcı oldular. Öyle bir süreç geçirdik.
1: Köprüden geçmek bana çok acı veriyor. Yani hatta bir gün eşimle Beylikdüzü'nden geliyoruz. 2 ya da 3 yıl önce. Köprünün bir yerine geçince böyle beni böyle bir ağlama tuttu. Ama hiç Kemal'le ilgili konuşmuyoruz, hiç öyle bir şey konuşmuyoruz. Yani böyle yüreğimde öyle bir acı hissettim ki. Ben dedim Kemal burada şehit oldu. Yani onu gerçekten hissettim. Çünkü eşim de şaşırdı, durup dururken niye ağladın diye. 4 yaşındaydı. Ben neden o zaman da bilmiyorum, hani nedense hep Kemal'in şehit olmasını arzulardım. Ama nedenini sorsanız da bilmiyorum. Çünkü kızım da soruyor, bilmiyorum. Hep onun bir şehit olmasını arzulardım. Ta ki 15 Temmuz gecesi Kemal'in şehit olduğunu haberini aldıktan sonra eşim bana gelip hadi dedi, gözün aydın dedi, şehit oldu oğlum dedi. Ben bundan gurur duyuyorum çünkü şehadet herkese nasip olmaz. Şehit annesi herkese nasip olmaz ve ben bundan gurur duyuyorum. Şu an bu ayakkabıyı ben burada bu dizilme şeklini gördüğüm zaman böyle hani artık arkada dizilmişler sırayla yukarıya doğru çıkmaları. Sanki böyle cennete doğru koşar gider gibilerdi yani. O hissiyat bende hala da var. Bu şekilde şehit olup da sonuçta burada bir anıtın içinde benim oğlumun da bir parçası olması onur duyuyorsun tabii ki. Hani evet acılar var ama
0: tabii ki ben iyi ki diyorum, iyi ki yapmışım diyorum, iyi ki çıkmışım diyorum. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak bunun nasıl bir bedelle korunduğunu gençler bilsin.
1: Bayrak için canlarını feda ettiler. Vatan için feda ettiler. Nice babalarını görmeyen çocuklar var. Çocuklarımız yani bu vatan için o gece buradaydılar. Gerçekten de o yüzden bu vatana gerçekten sahip çıksın gençlerimiz, çocuklarımız ve unutmasınlar.

İşte benim başım gözüm buraya mutlaka gelir. Burası Kemal'in evi, oğlumun evi. En çok gidiyor ayakkabıyı vermeye ihtiyacı duydum ama ilk verdiğimde gerçekten çok öyle bir yüreğimden sanki bir parça kopmuş gibi hissettim. Bir eşyadan kopmak çok zor. Ama sonra bunu burada görünce ayakkabıyı gördükten sonra evet yerim burasıymış dedim.

Vurulunca köprüde kalmıştı motosikletim. Defalarca taranmıştı. Taburcu olduktan sonra bir müze yapılacağı ve onu müzede sergilemek istediklerini söylediler. Ben de neden olmasın dedim. Uzun uzun o geceyi anlatmak mümkün ama o gecenin en çarpıcı sözünü o söylüyor aslında.

0: hareketliliğin olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu yaşananların sebebi ne?
2: Herkes evlenir diyor.

0: 15 Temmuz 2016 günü benim hayatımın dönüm noktasıydı. Darbeci askerler köprünün bir tarafını kapatmıştı. Anadolu yakasından gelen insanlar onlara yaklaşarak onları vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Beşiktaş'tan geldim ben, yolu kapattım, bir şeridini kapattım. Arkamdan gelen insanlara dedim ki, yani biz zaten Anadolu tarafında gelenler var. Biz de bu taraftan onları vazgeçirelim ki kimseye bir şey olmasın.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üstündeyiz hala. Askerler de bekliyor, biz de bekliyoruz bakalım. Yani bunların yaptıkları da iş değil. Biz bu devleti bırakmayız kimseye baba.
2: Bak binlerce insan geliyor, binlerce.
3: Derdiniz yetmeyecek, derdiniz.
2: Eğer benim cesedim buraya giderse binlerce insan sana hesap soracak.
0: Bir bayrak aldım elime, en öne geçtim. Yani o bayrağı almamın sebebi, bayrağı gördüklerinde ateş etmezler ve kimse ölmez. O sebeple o bayrağı almıştım. Orada herkes bir ve bütündü. Beraber orada bir dayanışmayı sergiledik. Onları vazgeçirmeye çalışıyorduk sürekli. Onlar bize ne kadar işte geri dönün, gidin yoksa vururuz deseler de geri dönemezdik. Bizi ilk taradılar. Biz geri çekildik tabii ki. Yaralananlar, şehit olanlar oldu. Biz tekrar onlara işte vazgeçmeleri konusunda söylemlerde bulunduk. Bu olay 5-6 sefer böyle tekrarlandı.
3: Darbin bitecek, darbin bitecek!
4: Vuruldu, vuruldu. Evet, vurulmuş.
0: 6.30'da vurulduğumda

0: Ben emekleyerek motoruma gitmeye çalışıyordum. O esnada kendimi tankın oradaki askerlere karşı koruyordum. Ve ne yazık ki özellikle hedef alındım ve vuruldum.
1: Kemal saat 5 civarlarında evden çıkmıştı. Koşu yolunda arkadaşları her zaman oturduğu kafede oturuyorlardı. Bir süre sonra yine tabii ki artık Ankara'da bombalamalar olmaya başlayınca, köprüde farklı işte şeyler görmeye başlayınca zaten direkt Kemal'i ben aradım. Aradığımda zaten yolu yani köprüye yaklaşmıştı. Sesleri geliyordu. Ben o zaman tabii ki anne olarak oğlum sakın gitme ne olur geri gel diye yalvarcasına söyledim. Anne dedi burası senin bildiğin bir yer değil dedi. Ben gidiyorum ve gelmeyeceğim dedi. En son konuşmamız buydu. Ateş edilmeye başlayınca dur emrine askerler bağırmış durun diye. Benim oğlum durmamış, askere doğru koşmuş. O askere doğru koşarken zaten yukarıya falan ateş edilmiyor. Tek kurşunla kalbinin altından vuruluyor yani. Sonra Kemal'in vurulduğuna dahil eşime bir haber geliyor. Plastik mermiyle vurulduğuna söylüyor eşim bana. Eşime de öyle söylemişler. Hastaneye gittiğinde zaten kalbi durmuştu. Doktorun söylemiyle masaj yaptık dedi ama zaten hastayı kaybettiğini söyledi. Evet, bu gece çok zor bir geceydi.
0: Vurulduğumu hissettim ve ayağımı şöyle bir oynattım. Oynadığını görünce ben iyileşir, işime geri dönerim diye düşündüm. Onlar 7.45 gibi teslim olduklarında o zamana kadar köprünün ayağının içine girdim, saklandım. İşte oradaki bulunan insanlar tampon yaptılar, işte turnike yaptılar. Ayağımı yukarı kaldılar, bilincim kaybolmasın, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye yardımcı oldular. Öyle bir süreç geçirdik.
1: Köprüden geçmek bana çok acı veriyor. Yani hatta bir gün eşimle Beylikdüzü'nden geliyoruz. 2 ya da 3 yıl önce. Köprünün bir yerine geçince böyle beni böyle bir ağlama tuttu. Ama hiç Kemal'le ilgili konuşmuyoruz, hiç öyle bir şey konuşmuyoruz. Yani böyle yüreğimde öyle bir acı hissettim ki. Ben dedim Kemal burada şehit oldu. Yani bunu gerçekten hissettim. Çünkü eşim de şaşırdı durup dururken niye ağladın diye. 4 yaşındaydı. Ben neden o zaman da bilmiyorum hani nedense hep Kemal'in şehit olmasını arzulardım. Ama nedenini sorsanız da bilmiyorum. Çünkü kızım da soruyor bilmiyorum. Hep onun bir şehit olmasını arzulardım. Ta ki 15 Temmuz gecesi Kemal'in şehit olduğunu haberini aldıktan sonra eşim bana gelip hadi dedi gözünü aydın dedi şehit oldu oğlum dedi. Ben bundan gurur duyuyorum çünkü şehadet herkese nasip olmaz. Şehit annesi herkese nasip olmaz ve ben bundan gurur duyuyorum. Şu an bu ayakkabıyı ben burada bu dizilme şeklini gördüğüm zaman böyle hani artık arkada dizilmişler sırayla yukarıya doğru çıkmaları sanki böyle cennete doğru koşar gider gibilerdi. Yani o hissiyatı bende hala da var. Bu şekilde şehit olup da sonuçta burada bir anıtın içinde benim oğlumun da bir parçası olması onur duyuyorsun tabii ki. Hani evet acılar var ama
0: tabii ki ben iyi ki diyorum, iyi ki yapmışım diyorum, iyi ki çıkmışım diyorum. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak bunun nasıl bir bedelle korunduğunu gençler bilsin.
1: Bayrak için canlarını feda ettiler. Vatan için feda ettiler. Nice babalarını görmeyen çocuklar var. çocuklarımız yani bu vatan için o gece buradaydılar. Gerçekten de o yüzden bu vatana gerçekten sahip çıksın gençlerimiz, çocuklarımız ve unutmasınlar.

0: müzeye gelmek zor. Duygulanıyorum içeri girince. Ama gururlanıyorum da. Lokmanımın, yavrumun eşyaları burada, tesbihi burada, cömleği burada. Tesbihi çok seçerdi, arka yerlerine atardı. Çok seçerdi, severdi öyle şeyleri. O cülmeyi Antalya'ya denize aldık. Hem yeğenini aldı, hem kendini aldı. Düğüne gitmişler. Demişler, kaç çocuk istiyorsan? Bir tane demiş, düğünde demiş, bir tane olsun demiş. Bir oğlum olsun yeter, ya bir kız ya bir oğlan.
1: On yıl geçti üzerinde. Her 15 Temmuz'da bu müzeye gelirim. Her geldiğimde de o gece yaşananlar gelir aklıma. Unutulmaması gereken bir şey. Ülkemizin kaderini değiştiren bir hikaye. Neredeyse ben buna darbe girişimi demiyorum, işgal girişimi atlattık biz. O gün Türkiye'nin dönüm noktası diyorum.

yıllarda girişiminin başarısız olunca artık belli olmuştu. Ama darbeciler son bir çırpınış bombalamaya, ateş açmaya devam ettiler.

Biz de ayıplarlar dedim. Olmaz. Anne ben giderim dedi. Neden istiyorsun dedi. Vatan elden gider anne dedim. Anneme ağlatmayın dedi. Ondan sonra çıktım peşine. Merdivenlerden bana baktı. El salladı beni. Çıktı geç gitti.

0: birbirinden habersiz onlarca kişi genciyle, yaşlısıyla, ihtiyarıyla evinden toplanıp gelen belediye önüne kimse ne yapacağını bilmiyor.
1: O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: O arada işte Cumhurbaşkanımızın anonsu geldi. Halkın meydanlara davet ediyorum deyince biz de orada belediye önünden araçlar, sivil araçlar, belediye otobüsleriyle beraber havalimanlarına gitmeye vatandaşı yönlendirdik.
1: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: İlk önce Esenboğa'ya gitmeye çalıştık. Ama Akıncı Üssü'nün merkez olduğunu öğrendik. Oradaki arayan vatandaşlar da söylediler. Ya burada bir hareketlilik var, uçaklar kalkıyor, gelen giden. Ben ilk gidenlerden birisiydim. İlk oraya indik, 5 kişiydik. Bize de havaya ateş edip uyarınca biz de Kahraman Kazan'daki tabii arkadaşlarımıza haber verdik. Dedik ki ya burada böyle böyle havaya ateş ettiler. Bizi de durdurmaya çalışıyorlar. Siz de bu tarafa gelin. Esenboğa'ya giden araçlar bizim çağrımızla beraber Akıncı Üssü'ne tekrar döndüler. Biz de tabii onların gelmesiyle beraber ilk etapta bu Nizamiye'ye doğru hareket ettik. 12'yi çeyrek geçe falan tam Nizamiye'nin önünde olmuş oluyoruz. Tabii ilk gittiğimizde biz bunları normal vatandaş, normal kendi askerimiz zannediyoruz. Türk askeri. Yaşlı amcam var mesela, gazi oldu, daha sonra vefat eden Mustafa dayım. Dedi Ankara'daki şeyleri vuruyor musunuz? Onlar da diyorlar ki ya biz Ankara'yla şeyle darbeyle şunla bunla işimiz yok. Biz diyorlar kuzey ırağı hareket yapıyoruz. Terör hareketi. Bu hareketlilik diyor ondan diyor. Yani siz evinize gidebilirsiniz. Böyle bir açıklama geldi ilk etapta. Tabii daha sonra da internete düşmeye başladı bu olayların büyümesi. Biz de oradan geri adım atmadık. Bunlarla sürekli konuşuyoruz. Yani nedir amacınız? Yapmayın, uçaklar kalkmasın. Saatlerce orada mücadele ettik. Yeri geldi ne mutlum diyerek sloganlar attık. Defalarca İstiklal Marşı okuduk. Tekbirler getirdik. Mesela ben en öndeydim. Elimde Türk bayrağı var. Orada yüzü maskeli böyle tam teşekkül giyinmiş asker görünmüş ağasa giderek dedim ki ya komutanım şunu Türk bayrağını tutun şu tabureye de çıkın dubanın üstüne. İstiklal Marşı'nı okuyalım. Hep birlikte bir şey yapalım o zaman. Siz de bizdenmişsiniz. Vatandaşa bir şey verelim. Hani moral olsun. O da tüfeğiyle beraber beni de bayrakla beraber itekledi. O ara şöyle bir eyvah dedim ya bu dedim. Biz de askerlik yaptık. Yani bir Türk askeri ne bayrağı itekleyebilir ne de bir sivil savunmasız bir vatandaşa böyle silahla müdahale edemez diye geçirdim. Neyse zaman geçti. Saatlerce bunlarla mücadele ettik. Sabah ezanına yaklaşmıştı. Yani bunda birdenbire panik oldular. Büyük ihtimal herhalde kaybettiklerini haberini aldılar. Kaybetmeye başladık dediler. Binbaşı bunların başındaki. O binbaşı şahıs geri gitti, ileri gitti. En önde olduğum için bunları takip ediyorum. Bir hareketlendi. Birdenbire ateş sesi geldi. Takır takır takır. Ben de tabii kendimi yere attım. Ayağımdan vurulmuştum. Arka tarafa doğru dönüp baktığım zaman yüzlerce kişinin yerde yattığını gördüm. Eyvah dedim herhalde herkes burada öldü, şehit oldu dedim yani aklıma o da geldi.
2: Gece oldu saat 4'te bana bir telefon geldi. Telefon geldi, hastamız var dedi. Bizim hastamız yok dedim, bizim cenazemiz var. Ne hastası? Sabah oldu komşu geldi. Camın önünden bağırdı. Çuldal teyze dedi, size hastaneden seslendiler.

Çittim hastanenin önüne, kalabalık. Kalabalık ya. Baktım polisler beni tuttu. Annesi, hancısı bu şu dedi. Polisler beni tutansa, çittim morka açtılar. Baktım lokma. Yüzüne baktım. Baktım bilmiyorum nasıl oldu. Güler dese. Yavrum dedim, seni kim vurdu? Buranın elleri kırıla dedim bile aynı. Sana kim kıydı dedi, sen kiminle dövüştün, kavga yaptın dedi.

0: Kahraman Gazan'da 9 şehit, 92 gazi verdik o gece. Ankara içinde en çok şehit ve gazi verildiği için Kazan olan ilçemizin adı da 25 Ekim 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin destekleriyle birlikte kahraman unvanı verilerek ilçemizin adı Kahraman Kazan olarak değiştirildi. 15 Temmuz müzemiz kurulduğunda da şehitlerimizden kalan eşyalar toplandı. Şimdi tüm bu eşyalar müzemizde sergileniyor. Her biri o gecenin tanığı, her biri şehitlerimizin emaneti. Gelecek kuşaklar bu eşyaları gördükçe, bu eşyalara baktıkça unutmayacak, hep hatırlayacaklar.
1: Onu gördüm, müzeyi gördüm. Çok gururlandım. Her çeşit benim için değerli şey, vatan, millet, evlat, uşağı. Allah analarına, babalarına sabır versin hepimize. Gururlanırım şahımına, kurban olurum okumana. Acısı büyük ama mertebesi de üstecek. Mezarına gidiyorum. Ona okuyorum duasını. Allah benden çok sevdi aldı demek ki. Allah'ın daha çok sevilmiş. Allah'ım yattığı yerde utandırmasın. Efendim cennet olsun. Fedim anama zaten peygamberlerime komşu oldu. Zannederim akşamlar oldu mu işten gelir. Göz ederim yok. Beklerim gelir yok. Yol akşam balkona çıkıyorum. Ya sabah işe giderdi. Ya akşam gelirdi baklayamıyorum. Ne hazım gelir, ne o gelir.

0: müzeye gelmek zor. Duygulanıyorum içeri girince ama gururlanıyorum da. Lokmanımın, yavrumun eşyaları burada, tesbihi burada, cömleği burada. Tesbihi çok seçerdi, arka yerlerini atardı. Çok seçerdi, severdi öyle şeyleri. O cülmeyi Antalya'ya denize aldık. Hem yeğenini aldı, hem kendini aldı. Düğüne gitmişler. Demişler, kaç çocuk istiyorsun? Bir tane demiş, düğünde demiş, bir tane olsun demiş. Bir oğlum olsun yeter, ya bir kız ya bir oğlan.
1: On yıl geçti üzerinden. Her 15 Temmuz'da bu müzeye gelirim. Her geldiğimde de o gece yaşananlar gelir aklıma. Unutulmaması gereken bir şey. Ülkemizin kaderini değiştiren bir hikaye. Neredeyse ben buna darbe girişimi demiyorum, işgal girişimi atlattık biz. O gün Türkiye'nin dönüm noktası diyorum.

darbe girişiminin başarısız olacağı artık belli olmuştu. Ama darbeciler son bir çırpınış bombalamaya, ateş açmaya devam ettiler.

Hocayca benim zaten bizim cenazemiz vardı. Ev kalabalığıydı. Anne dedi bir televizyon açabilir miyim? Oğlum bizde ayıplarlar dedim. Olmaz. Anne ben giderim dedi. Nereye istiyorsun dedi. Vatan elden gider anne dedim. Anneme ağlatmayın dedi. Ondan sonra çıktım peşine. Merdivenlerden bana baktı. El salladı beni. Çıktı geçti.

0: birbirinden habersiz onlarca kişi genciyle, yaşlısıyla, ihtiyarıyla evinden toplanıp gelen belediye önüne kimse ne yapacağını bilmiyor.
1: O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: O arada işte Cumhurbaşkanımızın anonsu geldi. Halkı meydanlara davet ediyorum deyince biz de orada belediye önünden araçlar, sivil araçlar, belediye otobüsleriyle beraber havalimanlarına gitmeye vatandaşı yönlendirdik.
1: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: İlk önce Esenboğa'ya gitmeye çalıştık. Ama Akıncı Üssü'nün merkez olduğunu öğrendik. Oradaki arayan vatandaşlar da söylediler. Ya burada bir hareketlilik var, uçaklar kalkıyor, gelen giden. Ben ilk gidenlerden birisiydim. İlk oraya indik, 5 kişiydik. Bize de havaya ateş edip uyarınca biz de Kahraman Kazan'daki tabii arkadaşlarımıza haber verdik. Dedik ki ya burada böyle böyle havaya ateş ettiler. Bizi de durdurmaya çalışıyorlar. Siz de bu tarafa gelin. Esenboğa'ya giden araçlar bizim çağrımızla beraber Akıncı Üssü'ne tekrar döndüler. Biz de tabii onların gelmesiyle beraber ilk etapta bu Nizamiye'ye doğru hareket ettik. 12 çeyrek geçe falan tam Nizamiye'nin önünde olmuş oluyoruz. Tabii ilk gittiğimizde biz bunları normal vatandaş, normal kendi askerimiz zannediyoruz. Türk askeri. Yaşlı amcam var mesela, gazi oldu, daha sonra vefat eden Mustafa dayım. Dedi Ankara'daki şeyleri vuruyor musunuz? Onlar da diyorlar ki ya biz Ankara'yla, şeyle, darbeyle, şununla bununla işimiz yok. Biz diyorlar kuzey ırağı hareket yapıyoruz. Terör hareketi. Bu hareketlilik diyor ondan diyor. Yani siz evinize gidebilirsiniz. Böyle bir açıklama geldi ilk etapta. Tabii daha sonra da internete düşmeye başladı bu olayların büyümesi. Biz de oradan geri adım atmadık. Bunlarla sürekli konuşuyoruz. Yani nedir amacınız? Yapmayın, uçaklar kalkmasın. Saatlerce orada mücadele ettik. Yeri geldi ne mutlum diyerek sloganlar attık. Defalarca İstiklal Marşı okuduk. Tekbirler getirdik. Mesela ben en öndeydim. Elimde Türk bayrağı var. Orada yüzü maskeli böyle tam teşekkül giyinmiş asker görünmüş şahsa giderek dedim ki ya komutanım şunu Türk bayrağını tutun şu tabureye de çıkın dubanın üstüne. İstiklal Marşı'nı okuyalım. Hep birlikte bir şey yapalım o zaman. Siz de bizdenmişsiniz. Vatandaşa bir şey verelim. Hani moral olsun. O da tüfeğiyle beraber beni de bayrakla beraber itekledi. O ara şöyle bir eyvah dedim ya bu dedim. Biz de askerlik yaptık. Yani bir Türk askeri ne bayrağı itekleyebilir ne de bir sivil savunmasız bir vatandaşa böyle silahla müdahale edemez diye geçirdim. Neyse zaman geçti. Saatlerce bunlarla mücadele ettik. Sabah ezanına yaklaşmıştı. Yani bunda birdenbire panik oldular. Büyük ihtimal herhalde kaybettiklerini haberini aldılar. Kaybetmeye başladık dediler. Bin

0: Başı bunların başındaki. O binbaşı şahıs geri gitti, ileri gitti. En önde olduğum için bunları takip ediyorum. Bir hareketlendi. Birdenbire ateş sesi geldi. Takır takır takır. Ben de tabii kendimi yere attım. Ayağımdan vurulmuştum. Arka tarafa doğru dönüp baktığım zaman yüzlerce kişinin yerde yattığını gördüm. Eyvah dedim, herhalde herkes burada.
1: Gerçek mi? Gerçek mi?
0: Öldü, şehit oldu dedim. Yani aklıma o da geldi.
2: Ceza oldu. Saat 4'te bana bir telefon geldi. Telefon geldi. Hastamız var dedi. Bizim hastamız yok dedim. Bizim cenazemiz var. Ne hastası? Sabah oldu, komşu geldi. Camın önünden bağırdı. Çuldal teyze dedi, size hastaneden seslendiler.

Çittim hastananın önüne, kalabalık. Kalabalık ya. Baktım polisler beni tuttu. Anne sancısı bu şurada dedi. Polisler beni tutansa, çittim morka açtılar. Baktım lokma. Yüzüne baktım. Baktım bilmiyorum nasıl oldu. Tüler dese. Yavrum dedim, seni kim vurdu? Vuranın elleri kırıla dedim bile aynı. Sana kim kıydı dedi, sen kiminle dövüştün, kavga yaptın dedim.

0: Kahraman Gazan'da 9 şehit, 92 gazi verdik o gece. Ankara içinde en çok şehit ve gazi verildiği için Kazan olan ilçemizin adı da 25 Ekim 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin destekleriyle birlikte kahraman ünvanı verilerek ilçemizin adı Kahraman Kazan olarak değiştirildi. 15 Temmuz müzemiz kurulduğunda da şehitlerimizden kalan eşyalar toplandı. Şimdi tüm bu eşyalar müzemizde sergileniyor. Her biri o gecenin tanığı, her biri şehitlerimizin emaneti. Gelecek kuşaklar bu eşyaları gördükçe, bu eşyalara baktıkça unutmayacak, hep hatırlayacaklar.
1: Onu gördüm, müzeyi gördüm. Çok gururlandım. Her çeşit benim için değerli, vatan, millet, evlat, uşağı. Allah analarına, babalarına sabır versin hepimize. Gururlanırım uşağımla, kurban olurum okumana. Acısı büyük ama mertebesi de üstecek. Mezarına gidiyorum. Ona okuyorum duasını. Allah benden çok sevdi aldı demek ki. Allah'ın daha çok sevilmiş. Allah'ım yattığı yerde utandırmasın. Efendim cennet olsun. Fedim anama zaten peygamberlerime komşu oldu.

Zannederim akşamlar oldu mu işten gelir. Göz ederim yok. Beklerim gelir yok. Yol akşam balkona çıkırım. Ya sabah işe giderdi. Ya akşam gelirdi baklayamıyorum. Ne ağzım gelir ne o gelir.

0: müzeye gelmek zor. Duygulanıyorum içeri girince ama gururlanıyorum da. Lokmanımın, yavrumun eşyaları burada, tesbihi burada, cömleği burada. Tesbihi çok seçerdi, arka yerlerini atardı. Çok seçerdi, severdi öyle şeyleri. O cürmeyi Antalya'ya deniz aldık. Hem yeğenini aldı, hem kendini aldı. Düğüne gitmişler. Demişler, kaç çocuk istiyorsun? Bir tane demiş, düğünde demiş, bir tane olsun demiş. Bir oğlum olsun yeter, ya bir kız ya bir oğlan.
1: On yıl geçti üzerinden. Her 15 Temmuz'da bu müzeye gelirim. Her geldiğimde de o gece yaşananlar gelir aklıma. Unutulmaması gereken bir şey. Ülkemizin kaderini değiştiren bir hikaye. Neredeyse ben buna darbe girişimi demiyorum, işgal girişimi atlattık biz. O gün Türkiye'nin dönüm noktası diyorum.

وجيت من مزات مزمتاني زمز بارتي بقلب الغدي أنا دي بالتلفزيون أتصابلون ميا ومن بزداغ يبلالر ديدم olmaz. Anne ben ciddiyim dedi. Neden istiyorsun dedi. Vatan elden istiyor anne dedi. Annemi ağlatmayın dedi. Ondan sonra çıktım peşine. Merdivenlerden bana baktı. El salladı beni. Çıktı geçti.

0: birbirinden habersiz onlarca kişi genciyle, yaşlısıyla, ihtiyarıyla evinden toplanıp gelen belediye önüne kimse ne yapacağını bilmiyor.
1: O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: O arada işte Cumhurbaşkanımızın anonsu geldi. Halkın meydanlara davet ediyorum deyince biz de orada belediye önünden araçlar, sivil araçlar, belediye otobüsleriyle beraber havalimanlarına gitmeye vatandaşı yönlendirdik.
1: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: İlk önce Esenboğa'ya gitmeye çalıştık. Ama Akıncı Üssü'nün merkez olduğunu öğrendik. Oradaki arayan vatandaşlar da söylediler. Ya burada bir hareketlilik var, uçaklar kalkıyor, gelen giden. Ben ilk gidenlerden birisiydim. İlk oraya indik, 5 kişiydik. Bize de havaya ateş edip uyarınca biz de Kahraman Kazan'daki arkadaşlarımıza haber verdik. Dedik ki ya burada böyle böyle havaya ateş ettiler. Bizi de durdurmaya çalışıyorlar. Siz de bu tarafa gelin. Esenboğa'ya giden araçlar bizim çağrımızla beraber Akıncı Üssü'ne tekrar döndüler. Biz de tabii onların gelmesiyle beraber ilk etapta bu Nizamiye'ye doğru hareket ettik. 12'yi çeyrek geçe falan tam Nizamiye'nin önünde olmuş oluyoruz. Tabii ilk gittiğimizde biz bunları normal vatandaş, normal kendi askerimiz zannediyoruz. Türk askeri. Yaşlı amcam var mesela, gazi oldu, daha sonra vefat eden Mustafa dayım. Dedi Ankara'daki şeyleri vuruyormuşsunuz. Onlar da diyorlar ki ya biz Ankara'yla şeyle darbeyle şununla bununla işimiz yok. Biz diyorlar kuzey ırağı hareket yapıyoruz. Terör hareketi. Bu hareketlilik diyor ondan diyor. Yani siz evinize gidebilirsiniz. Böyle bir açıklama geldi ilk etapta. Tabii daha sonra da internete düşmeye başladı bu olayların büyümesi. Biz de oradan geri adım atmadık. Bunlarla sürekli konuşuyoruz. Yani nedir amacınız? Yapmayın, uçaklar kalkmasın. Saatlerce orada mücadele ettik. Yeri geldi ne mutlu diyerek sloganlar attık. Defalarca İstiklal Marşı okuduk. Tekbirler getirdik. Mesela ben en öndeydim. Elimde Türk bayrağı var. Orada yüzü maskeli böyle tam teşekkül giyinmiş asker görünmüş ağasa giderek dedim ki ya komutanım şunu Türk bayrağını tutun şu tabureye de çıkın dubanın üstüne. İstiklal Marşı'nı okuyalım. Hep birlikte bir şey yapalım o zaman. Siz de bizdenmişsiniz. Vatandaşa bir şey verelim. Hani moral olsun. O da tüfeğiyle beraber beni de bayrakla beraber itekledi. O ara şöyle bir eyvah dedim ya bu dedim. Biz de askerlik yaptık. Yani bir Türk askeri ne bayrağı itekleyebilir ne de bir sivil savunmasız bir vatandaşa böyle silahla müdahale edemez diye geçirdim. Neyse zaman geçti. Saatlerce bunlarla mücadele ettik. Sabah ezanına yaklaşmıştı. Yani bunlar birdenbire panik oldular. Büyük ihtimal herhalde kaybettiklerini haberini aldılar. Kaybetmeye başladık dediler. Binbaşı bunların başındaki. O binbaşı şahıs geri gitti, ileri gitti. En önde olduğum için bunları takip ediyorum. Bir hareketlendi. Birdenbire ateş sesi geldi. Takır takır takır. Ben de tabii kendimi yere attım. Ayağımdan vurulmuştum. Arka tarafa doğru dönüp baktığım zaman yüzlerce kişinin yerde yattığını gördüm. Eyvah dedim herhalde herkes burada.
2: Gerçek mi? Gerçek mi?

0: Öldü diye şehit oldu dedim yani aklıma o da geldi.
1: Gece oldu saat 4'te bana bir telefon geldi. Telefon geldi hastamız var dedi. Bizim hastamız yok dedim bizim cenazemiz var. Ne hastası? Sabah oldu komşu geldi. Camın önünden bağırdı. Çuldal teyze dedi size hastaneden sesliler.

Çittim hastanenin önüne, kalabalık. Kalabalık ya. Baktım polisler beni tuttu. Anne sancısı bu şurada dedi. Polisler beni tutansa, çittim morka açtılar. Baktım lokma. Yüzüne baktım. Baktım bilmiyorum nasıl oldu. Tüler dese. Yavrum dedim, sen için vurdu. Vuran elleri kırıla dedim bile aynı. Sana kim kıydı dedi. Sen kiminle dövüştün, kavga yaptın.

0: Kahraman Gazan'da 9 şehit, 92 gazi verdik o gece. Ankara içinde en çok şehit ve gazi verildiği için Kazan olan ilçemizin adı da 25 Ekim 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin destekleriyle birlikte kahraman unvanı verilerek ilçemizin adı Kahraman Kazan olarak değiştirildi. 15 Temmuz müzemiz kurulduğunda da şehitlerimizden kalan eşyalar toplandı. Şimdi tüm bu eşyalar müzemizde sergileniyor. Her biri o gecenin tanığı, her biri şehitlerimizin emaneti. Gelecek kuşaklar bu eşyaları gördükçe, bu eşyalara baktıkça unutmayacak, hep hatırlayacaklar.
1: Onu gördüm, müzeyi gördüm. Çok gururlandım. Her şey benim için değerli. Vatan, millet, evlat, uşağı. Allah analarına, babalarına sabır versin. Hepimize gururlanırım şahımına, kurban olurum okumana. Acısı büyük ama mertebesi de üstet. Mezarına gidiyorum. Ona okuyorum duasını. Allah benden çok sevdi aldı demek. Allah'ın daha çok severmiş. Allah'ım yattığı yerde utandırmasın. Efendim cennet olsun. Fedim anama zaten peygamberlerime komşu oldu.

Zannederim akşamlar oldu mu işten gelir. Gözlerim yok. Beklerim gelir yok. Yol akşam balkona çıkırdım. Ya sabah işe giderdi. Ya akşam gelirdi. Baklarım yok. Nazım gelir.